0: Ne önerir, ne olur.
1: Nice.
0: Yeah, put it on that vehicle's gonna be zooming 765 47.

0: Çok önemliydi bu.
1: De.
0: Ben belirtiyorum da bu değil bu bir var tuğma.
1: That's the one that called it in. They're all skin sick at the moment.
0: Evet bu.